0: 1 and 4 p.m. on PCFM. Vibes with Juvie. Listen, Niza.
1: Kine gibina hamna de braga. Hey, kine gibina hamna de na. Oh, ne gibina roba usba ban tekele. Eke ba kai kata meta kan meti. Oh, hoje be na kunyo di no mo ni santan jil tinda te ne ke tali bolu.